vermiştin. O boyda yalan olmuş gözlerim yollarında. Yuhuya geçme yolmur. Dört divar üstüme gelenden.